Ben size laf etsem ne bir bu. Onu da gösterilemeyim. Tepetik aynı. Kıyışı. Kulaya da sosum iyi etilen. Ne iyi etilen.